0: 卡斯姆大哥，嫂子，我给你们带了几本布置农家乐做菜引流的小册子，咱们今天好好合计合计前期筹备的事儿。
1: 哎呀，老王，麻烦你专门跑一趟，来，快坐快坐。我们正发愁第一步该干啥呢？闺女，刚才你王叔说的布置和筹备是什么意思？
2: 大大，布置degen urullaştırış degen gap, çoğubey degen tayarlık kılış degen mənide. Vantağa mənsiləgi dihqalla aramgahini urunlaştırış, qorumu qoruş qollanmasının bir nəticini ağaç gəldim. Biz bugün aldınqa basqışlıq tayarlık işlerini yaxşı məsləhətli şeyli deydu.
1: Buca degen urunlaştırış, çoğubey degen tayarlık kılış degen gəpkəmdə, şöhüyla. Lavan, 我们现在先要做哪件事？
0: 第一件就得规划布局，把小院划分出来，用餐区、菜园、采摘区、休闲小凉亭啊，分开打理才不乱。
1: 闺女，你王叔的这句话给我翻译一下。
2: 大大，王大哥，birinciden yaxşı planlab urlaştırış kerek. Oylini tamak yedigan rayon, köktat üzüş rayonu, aram alıdigan şipan qatarlıq rayonlarga ayırıp çıksa qalay mıqan bolmaydı deydi. Güyüxa degen planlaş degen gap, buju degen urlaştırış degen gap.
1: Güyüxa degen planlaş, buju degen urlaştırış. Ügünüp aldım, şöhüyla. Lanvan şuo de meisuo.
3: Wo tiyi, jiao luo na kuai kong di, zan men zai da yi ge xiao xiao de wang hong da ga wei lan. Nian qing ren zui xi huan pai zhao da ka, ke yuan ye hui bian duo.
4: Da ka wo ting dong la. Shang ci qu de nong jia le jiu jian guo bu shao you ke pai zhao.对了，后厨也要重新收拾一遍，消毒柜、洗菜盆都要添置，卫生必须达标，客人才能放心吃饭。
1: Kızım, 消毒柜 degen dezinfeksiya işi gibi, 洗菜盆 degen köktat yuvish desi degen gap mı?
2: 是的，爸爸，说的没错。
1: 还有添置、达标呢？什么意思？
2: 添置 degen sit olmak degen gap.Da biyo degen ölçemge yetküzüş degen gap.
1: Tiyenci degen setip almak. Da biyo degen ölçemge yetküzüş degen gap. Şöhüyle. Lapo şuada zü güvencen. Arzı şuada ye tin halda. Vokan nianqingren du xihuan qü wanghong da ka di da ka.
2: 不光收拾院子，我们还要提前拍好几条短视频做宣传。提前把咱们家菜园拿手的农家菜拍上，做好宣传，正式开业之前就能吸引不少周边游客预定座位。
1: 预定座位？这个我有点听不懂是什么意思。
2: 大大，预定座位的言，无论在干什么的言，游客提前预定位。